0: Peki.
1: Bayağı sonra sevdiği bir sürü bir an sordum var.
0: Bir zaman. Tabii. Tabii.